0: te akarongorongo mai nei koutou e te porokaramu te are karioi. Porokaramu i mene mene no tātou kātou toa.
1: Taku iwi wāuri, taku wakariki, te kūki airani pei pei i ana hau me te marokura.
2: Nova?
3: Yes, boyfriend?
2: Where's Whakātini?
3: On the Pūtipani!
2: Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk

0: my peace forevermore.
1: Te are kariu, program imenemene, no te mai yada. Kia ora ana te aromato te tua, pimunu, kuhi are.